0: inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7 faiz gelir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
2: ASC Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

0: 1992 yılı tarihli. 2 nömerli lisans yasası aslında faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sungay'ı yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 00 00 3W Kaspak.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursam. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsam.

bir geldi, niye yaşadım? Ben küçüp giderim, pişman olursam. Sevgisiz bir geldi, nece yaşadım? Ben küçüp giderim.

Beni yıktı bu gidiş. Elesem de serseniş. Hayata davam için yok bir zerre.

yoksan senindir. Dilleri çin çinidin, uçan göğerçinidin. Tekçe

yollarda bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan səndir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan səni.